0: Biz Ara Süpermarket radyonu dinleyirsiniz.
1: Yine o ağlarım, salıram ya da gelir.

Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini